0: İki Mardinli bayan sohbet esnasında kocalarını çekiştirip birbirlerine dert yanıyorlarmış. Bayanlardan birisi kocasını çağırarak evin asma katındaki bölümden bir ekmek alıp getirmesini ister, kocasına seslenir. Der ki:
1: Ahmi! Itla al izreydi! Cibli regif ıgbeys!
0: Ahmet, asma kata çık da bize bir ekmek getir. Adamcağız asma katın merdivenlerine tırmanır, tam yarı yoldayken karısına seslenir.
2: Verki vasfu, tala ana, illa nezil ana.
0: Kız Vasfiye, iniyor muyum yoksa çıkıyor muyum? Karısı cevap verir.
1: Ahmet, eğer tala ente, ma fidik ıgbeys. Eğer nezil ente, fidik ıgbeys.
0: Eğer elinde ekmek varsa iniyorsun, ekmek yoksa çıkıyorsun demektir der. Diğer kadın ise cevap olarak:
3: Belki vasfo, inti zövçke eşvey, ene zövçü yutla sok moyruf yırca, ene aruh ecib albeyt.
0: Bu da bir şey mi? Benimki ne zaman çarşıya gitse evi bulamaz, ben alıp eve getiririm diye dert yanar.

0: Starifan.
1: Yokluğunda ne ateşleri hasretinle yaktın da bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, yasaklar koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi, böyle delirmezdim. Hele ölmeyi hiç istemezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun, bütün acılarına yeşil ışık yaktım, olmadı. Bütün korkularına arka çıktım, olmadı. Dağlara merdiven dayadım, olmadı. Haziranda kar oldum, yağdım avuçlarına, olmadı. Sevdim, olmadı. Yandım, olmadı. Artık benden aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum, git. Ardında ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dal görmek istemiyorsan, çek silahını, daya sırtımı. Titrersen, namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim.
0: Starifan.
2: Koca yürekli adam. Babam. Korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkan. Eşkıya, hain, cihanları heybetiyle kovan. Çilenin ablukasından alnı açık, başı dik çıkan. Koca yürekli adam. Kan ağlarken yüreği, gözünde nem görmediğin, beş parasız günlerin sabahında kısmet tellallarına minnetini duymadığın, dünyanın kalleş şövalyelerine restini çeken koca yürekli adam. Babam.

Çelikten leblebiyi öğüten dişleriyle, avuçlarımla dağları denize dökerim diyen dilleriyle, yorulmak bilmeyen zırhlı bedeniyle, tırnaklarıyla hayatın kalbine tutunmuştu. Koca yürekli adam. Daha dün yaşadım dediği 70 yıllık ömür. Küsmüş hayatın fil dişi kulelerini, tırnaklarını geçirmiş kendi yüreğine, kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor. Konuş, konuş, konuş, sakın ha susma. Koca yürekli adam. Babam. Derdini söyleme. Kimseye eyvallah etmeyen, minnetsiz adam. Yürüdüğünde yeri titreten, kıymet bilen, kıymetini bilemediğin, derdimi söyleyemediğin, koca yürekli adam. Canım. Canım babam.

kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyoruz.

Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Dağları dumanlı babam dumanlı. Ya içi ya ortası dumansız mı Urfa'nın? Bülbülü yanar aşkından duman öter. Gülü yanar kahrından duman olur biter. Ya çıplak ocakları fakir insanlarımın. Kara kara tezek dumanı tüter. Of babam of. Duman sarmış koyu sisler misali seni. Urfalımın başı dumanlı. Urfalımın başına duman sarmış yabanın eli. Sağın duman, solun duman. Kaybolma Urfam kara dumanlar içinde. Kaybolma uyan. Bu yer elin değil. Benim yerim, senin yerin. Dumanlar içinde, dumanlar içinde bile güzelsin Urfam. Güzelsin Urfam, güzelsin Urfam.

0: Starifan.
1: Babo. Siye her dediğim oldu Allah'a şükür. Şimdi siye bu mektubumu de otelde şahsıma ayrılmış odamdan yazıyam. Gelini de yanımda. İstanbul oğluyun sesini begendi babo begendi. 20 demiştim de gel. Sen söyle 120 şef karsonun günlüğünü alıyam bir günde. İmdadıya yetiştim, babu yetiştim. Babu. Siye havana çıkarttım babu. Siye havana çıkarttım babu. Artık çekici bırak. Dilediği kimin? Ye, iç, gez, kefi. Anamın her zaman istediği o renk renk ayzayı. Bacım aşoyun giymek isteyip de bir türlü giyemediği. O kondrayı al, babu, al, al. Külfeti bileyim. İmdadıya yetişeceğim, babu, yetişeceğim. Babu, senden son bir ricam var, babu. Senden son bir ricam var, babu. Rahmetli o küçük kardeşim İbo çok severdi. Sen de fakirlikten alamaz diye, alamaz. Ruhuna bol bol şeftal dağıt babu. Allah'a kurban babu. Seni yaradana kurban babu. Yaradana kurban.
0: Starifan.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Süleyman kara bıyıklı bir işçidir ve bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemektedir. Karısı Neriman ve oğlu Cevahir'le birlikte. Ne kadar zalim esse de rüzgarı, ne kadar belini bükse de ekmek parası, aslan gibi bir adamdır işçi Süleyman. Çünkü onun Cevahir'i vardır. Çünkü Cevahir 6 yaşındadır. Çünkü gözleri çakmak çakmaktır. Çünkü Süleyman'a bir başka bakmaktadır. Bir pazar sabahı tutar babası Süleyman Cevahir'in elinden ve yanında kader yoldaşı karısı Neriman çıkarlar gezmeye İstanbul'u inadına. Bir yol düşünür Süleyman, ulan bu bahtı kapalı kentte yürümek de parayla değildir elbette. Üstelik Neriman'a hanidir istediği o naylon terlikle, canından özü Cevahir'ine bir gazozla bir simidi alabilecek kadar para da vardır cepte. Yürürler İstanbul şehrinin kalbine. Önce Neriman'ın naylon terliği alınır bir seyyardan, sonra da beğenirler simidin en hasosunu, umutları Cevahir'i. Anlatır işçi baba Süleyman iş ararken adım adım arşınladığı sokakları. Bak Cevahir, işte şu yeni cami. Hem cami hem güvercinlerinin bakması nasılsa bedavadır. Bak Cevahir, şu dumanı tütenler vapur, şu çığlık çığlığa ağıt yakanlar martılardır. Hem vapurun dumanı hem vapurun düdüğü de bedavadır. Bak Cevahir, şu uzakta görünen de köprüdür. Geçmesi değilse de onun da bakması bedavadır. O pazar günü kara bıyıklı işçi Süleyman, karısı can yoldaşı Neriman ve gözleri çakmak çakmak olan oğulları Cevahir gezerler İstanbul şehrini bedavadan. Ve birden mumun alevi söner, İstanbul'un yalanı biter. Nasıl olur bilinmez, takılır küçük Cevahir'in gözü bir oyuncakçı vitrininde pırıl pırıl yanan kırmızı bir oyuncak arabaya. Döner kara bıyıklı dağ gibi babası Süleyman'a. Bana şu kırmızı arabayı alsana baba. Alsana be Süleyman, canına, can parçana bir oyuncak araba alamayacaksan eğer, yuh olsun sana. Nasıl olsa babası onu çok sevmektedir. İşin belası küçük Cevahir bunu bal gibi bilmektedir. Bir vitrindeki kırmızı arabaya bakar Süleyman, bir karısı Neriman'a. Sonra takılır gözleri Cevahir'in gözlerindeki umurda, inadına. Ulan alt tarafı bir oyuncak araba. Dünya yansa yorganın yok içinde Süleyman. Alem çökse üstüne, hayıfın çok Süleyman. Bakarsın cepteki son gazoz parasına, Cevahir'in o kocaman umuduna yakışır şu kırmızı araba. Bırakır karısı Neriman'la Cevahir'i dışarıda, girer iflah etmez bir umutla dükkana. Sorar kara bıyıklı dağ gibi Süleyman, usta, usta şu vitrindeki nazlı gelin, şu zalımın şıltısı, şu bahtımın kara yıldızı, şu İstanbul ağrısı, şu Cevahir'in çakmak çakmak gözleri, şu kırmızı araba kaç para? Bir Süleyman'a bakar adam bir arabaya. Çok para der hemşerim, yani çok para. Süleyman cebinde bir gazoz parası, yıkılmış bir dağ artığı, bir tufan sonrası perişanlığı, döner kapıya çıkmak için dışarı. Oğlu Cevahir kırmızı arabayı getirecek babasını beklemektedir. Nasıl olsa babası oradan o kırmızı arabayla çıkacaktır. Nasıl olsa kara bıyıklı dağ gibi işçi Süleyman babasıdır. Yani Cevahir'in gözünde o dünyanın en güçlü, dünyanın en zengin, dünyanın en büyük adamıdır. Ama Süleyman eli boş çıkar dükkandan. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? sorar hesabı bulutlar daha. Nasıl desin Süleyman, ben onu sana alamadım. Nasıl desin adam yüreği, benim ona param yetmedi diye. Başlar ağlamaya Cevahir, başlar bulutlar ağlamaya. Yanar yerin yedi arzı ve güvercinlerin kalbi başlar kanamaya. Ulan İstanbul yanar içinde Süleyman'ın, sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba. Martıları gösterir Süleyman, bak ne güzel uçuyor Cevahir, martılar havada. Boşver kırmızı arabayı, baksana martılara. Bakmaz martılara Cevahir, bakar yangın gibi arabaya. Ama bak der Süleyman, ne güzel uçuyor martılar havada. Cevahir bir çocuktur, küçük yüreğinde yer çoktur. Takılır gözleri martılara, gözünden sel olup akan kan rengi yaşlarını siler. Evet der, ne güzel uçuyor martılar havada. Ve unutur gider Cevahir kırmızı arabayı, unutur gider, dalar gözleri martılara. Cevahir unutur unutmasına ya, kara bıyıklı dağ gibi işçi baba Süleyman, ömrü boyunca unutmaz o kırmızı arabayı. Her gece döşeğine yattığında, uyumak için gözlerini kapadığında, demir lokma gibi bir kırmızı araba takılır durur kursağına, bütün ömrü boyunca. İşte bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. Ve herkesin bir yerine bir gün bir Süleyman acısı

0: Alem Radyo Star dinliyor.
1: Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek,
2: kara gümrük çiçek.
1: Dalları kırılmasın, dalları kırılmasın.

analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçektir, dalları kırılmasın. Birileri yakmaktan söz ediyor bu semti. Tanışmak istiyorum, ne kadar yürekli. Biz bu sokakların cefasını çekmişiz. Sahte sözler tüketene sözle ateş etmişiz. Dikkat et sözlerine, kelimelerin çok uçuk. Seni kaybeder bu sokaklarda. 10 yaşında bir çocuk. 10 yaşında bir çocuk.

Sen kızı al taksiye, kara gümrüğe bırak. Sonra da oturduğu evi mıh gibi aklına çak. 7 senen boş yere geçti diyorsun yavaş. Sen bu 7 seneyi hak etmişsin arkadaş. Büyükler konuşur, küçükler susar. Sözü biter abinin, kardeşine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası kara gümrük, edep, ar, saygı var. Filmlerde konuları buralardan alırlar. Türk bakar, şehit koyar.

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor.

Yolunu beklerken daha dün gece, kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice, anladım ki sende herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni, eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece, kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice, anladım ki sende herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni eminim, maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Akisleri sönen bir ses gibisin. Anladım ki sende herkes gibisin. Herkes gibisin.

0: Starifan, Starifan.
1: Hepsi sende kalsın.
2: Ne bunlar?
1: Doğum günümde hediye ettiğin saat, ilk gittiğimiz konser biletleri, mektupların, fotoğraflarımız ve benim için ördüğün dileklik.
2: Neden veriyorsun bunları bana?
1: Çünkü çok fazla, çok ağır. Anıları taşıyamıyorum artık Gamze. İstemiyorum onları. Sen de kalsın.
2: Bitti yani.
1: Bitti.
2: Gözlerime bak da söyle. Senden vazgeçmemi istiyorsan gözlerime bak da söyle bittiğini. Hadi Oktar söyle.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

Müslüm Gürses'in çok güzel bir parçası bu. O adamın bütün parçaları güzel. Onun üstüne yok böyle ya. Onun üstüne yok abi. Bir kişi var. Benim oğlum.

Starifan, Starifan.

0: Starifan, Starifan.
1: Esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne dikenler bıraktım. Ne dikenler. Çiğ taneleri düşer kirpiklerimden. Kim söyleyebilir ağladığımı kim? Oysa karanfiller ekmiştim yollara.

Hatunumun gözleri eladır da İçinde hareler var Yeşil yeşil Altın varak üstünde Yeşil yeşil meneviş Kardeşlerim bu ne biçim iş Şu 9 yıldır Eli elime değmeden Ben burada ihtiyarladım O orada Kalın Beyaz boynu kırışan kızım

Her şey bitmiştir deme. Kader bizi bağlamış. Alnımdaki çizgiler senin adını yazmış. Senin benim şarkımız kulaklarımızdaki. Senden bana hatıra dudaklarımızdaki. Her şey bitmiştir deme. Git bakalım kolaysa. Bir anda silinmez ki. Her anı bir hatıra. Senin benim şarkımız kulaklarımızdaki.

0: Erken stüdyolarından Gökhan Erken'e gelsin.
1: Starifan, Starifan. Hadi.
2: Açılın böyle biraz. Açılın.

0: fan, starry fan.
1: Cam kırıldı içimde, kaçı paramparça etti ruhumu. İçimi görsen bile bilemezsin. Aynalardan uzaklaştım, yeni açan bir çiçekten hallice.

0: kavuştum sana. Uzaklaştım aynalardan, insanlardan kaçtım, kurtuluşum sendin oysa.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: İlaç gibi radyo.

Ta ki senin gözlerine bakana kadar. Bu dünyada hep yıkıldım, perişan oldum. Seni gördüğüm zaman yar, işte o an, işte o an yeniden doğdum. Seninle ağlasam da, seninle gülsem de, kapamam, ayrılamam, başkasına bakamam. Anladım ki, anladım ki bu dünyada anlama yazılan yazı sensin sevdiğim. İpi birbirine bağlarsın ya, ip birbirinden çözülmez, kopamaz. Ben de sana bu dünyada öyle bağlandım ki, kopsam da kopamam, ayrılsam da ayrılamam.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: İlaç Gibi Radyo.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersin. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Kendine iyi bak, bir veda değil, elveda cümlesidir çoğu zaman. O üç kelimeden çok daha fazlasını gizler içinde. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra ben yanında olmayacağım. Olamayacağım. İstesem de, istemesem de. Sevdim bir zamanlar seni. Hala seviyorum. Ve benden sonra da mutlu olmanı istiyorum. Olur da bir gün dönersem, seni iyi bulmak istiyorum. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra kendinden başkası olmayacak yanında sana bakacak. Ben olmayacağım. Kendine iyi bak ve beni düşünme. Çünkü ben de seni düşünmeyeceğim artık. Arama sakın beni. Yazma. Çünkü ben yazmayacağım. Sil beni yüreğinden. Çünkü ben sileceğim. Fakat yaşanılan, paylaşılan güzel şeyler hatırına sana yürekten mutluluklar diliyorum. Ve ben bir daha dönmemek üzere gidiyorum.
1: Vesaire, et zamana bile.
0: Kendine iyi bak. Aramızda geçen her şeye rağmen benden sonra iyi olduğunu bilmeyi tercih ederim. Aslında bilmem çok önemli değil. İyi olduğunu varsayacağım ben. Seni bir daha asla görmemek üzere gidiyorum. Seni kendinle baş başa yapayalnız bırakıyorum. Biliyorum kendini bırakacaksın benden sonra. O yüzden iyi bak diyorum. Aslına bakarsan çok da fazla umursamıyorum. Kendine iyi bak derler ve giderler. Tutkuyla sevenler bazen birden fazla söylerler bunu. Çünkü onları ayırmak eti tırnaktan ayırmak gibidir. Kolay kolay kopamaz onlar. Süreç çok acı vericidir, yürek parçalayıcıdır. Her seferinde azalan umutlarla geri döner ve yine kendine iyi bak gözleriyle ayrılırlar. Ta ki umut da, sevgi de tükeninceye kadar. Ta ki son elveda, mezar sessizliğine bürününceye kadar. Tutkunun ötesinde sevenler bir kez kendine iyi bak derler ve giderler. Onlar bu acıyı bir kezden fazla kaldıramayacaklarını bilirler. Kendine iyi bak derler ve giderler. Bu sözlerin içinde ihanet yok, hiçbir zaman olamaz. Derler ve giderler. En büyük ihanet değil midir aslında seni seveni, ihtiyacı olanı yüzüstü bırakıp gitmek? Kendine iyi bak derler ve giderler. Seni suskunluğa mahkum edip giderler. Seni parçalara ayırıp en büyük parçayı yanlarına alıp giderler. Seni senden alıp giderler. Daha kötüsü suçlayamazsın onları tüm bunlar için. Kendine iyi bak deyip gidenin geçerli bir nedeni vardır elbet. Suçlatmaz kendini. Savaşmadıkları için kızarsın ama suçlayamazsın. Savaşmışlarsa yenildikleri için kızarsın, yine suçlayamazsın. Yenildiğin için kızarsın, yine suçlayamazsın. Ayrılığın kaçınılmazlığına inandırır seni. Kendine iyi bak derler ve giderler. Elinden umutlarını, düşlerini, sevgilerini alıp giderler. Bir tek anıları bırakırlar geride. Bir de hatırladıkça gözyaşlarına boğulasın diye unutulmayan nameler. Arkalarına bakmadan çekip giderler eğer yalnız kalmışsan. Çünkü insafsızlıklarını görmek istemezler. Her şey o saniye orada bitsin kapansın bu sayfa isterler. Bitti diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Kırıldım ve affedemiyorum diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Seni istemiyorum artık, hayatımdan çıkaracağım. Ama bil ki hiç unutmayacağım diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Biliyorum çok kanayacaksın ama daha iyisini yapamıyorum diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Vicdanlarını rahatlatmak için kendine iyi bak derler. Çünkü o kan uzun süre akacaktır ve o yara asla kapanmayacaktır. Bilirler. Kendine iyi bak bir noktadır çoğu zaman. Kendine iyi bak deme bana. Sadece kötülükler noktalansın isterim ben. Oysa sen iyisin. Sen gözümdeki ışık, dudağımdaki tebessüm, sen içimdeki sevinçsin. Sen hayatıma renk katan, sen yüreğimdeki çarpıntı, sen hayatımdaki neşesin. Sen yolumu aydınlatan, sen dert ortağım, sen gönül yoldaşım, sen bir tanesin. Kendine iyi bak deme bana. Nokta koyma. Keşke böyle yaşanmasaydı bazı şeyler. Keşke affedebilsen beni. Keşke ben de affedebilsem. Keşke döndürebilsek zamanı geriye. Nafile. Ama yine de gitmesen olmaz mı? Bitmesek olmaz mı? Sen eksikken ben nasıl tam olurum? Senden kalan boşluğu kimlerle doldururum? Savaşsak aramıza giren şeytanla olmaz mı? Hani büyük aşklar her türlü engeli aşardı? Hani gerçek dostluklar her sınavı geçerdi? Hani sevgi eninde sonunda kazanırdı? Hani hayatta hiç kirlenmeyecek değerler vardı? Hani en büyük zaferler en kanlı savaşların ardından kazanılırdı? Bunların hepsi yalan mı? Sahiden gitmesen olmaz mı? Bitmesek olmaz mı? Peki o zaman.
2: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Story fan.
1: Hayatta elde etmek istediğin şeyler vardır. Elde etmek istediğin şeyler için daima savaşırsın. Sonradan savaştığın şeylerden asla vazgeçme. Pes etme. Yaşa.

0: bebeğim, bebeğim, bebeğim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kaçağım, eşkıya aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz dağla uçurum arası. Konar göçerim, sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleşik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam, zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silah diye sevdanın doruğuna. Buzullar erir, nehirler yatak değiştirir, sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğinden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel, şahrudum. Dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı o. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa, eceleliyle ölmek?

Doğunun güçlü sesi Erciş Star FM.

Senden alsana, gidenin çaresi yok. Kalanları da boşver, belki bir gün döner yalanlarla der ki boşver. Bilirsin hepsi sahte mutluluktu, yine de boşver. Sen insan ol yeter ki acıyı kabullen ve boşver. Geride bırakılan, geride kalacak ama. Beni bir bırak ulan, deliye vuracağım. Bir zaman unutulan, bir adam olacağım ama. Bir baba yüreği gibi sıkıca tutacağım.

hayalin içine sıçılmış bir anda. Demek ki hayal kurulduğunda düştün attın. Bitti rüzgarınla savrulan bu kanatlar. Ben uçmadıkça avuçlarım rüzgarları tokatlar. Ben amiyane tabiriyle burada kamberim. Ben olmuyorsam her bir düğün başlamadan bitmeli. Çünkü beceremezsiniz ölüp dirilmeyi. Tek derdiniz birçok yürekte yer etmekle ilgili. Ararsa beni ne yerde gökte ne de bu denizde. Bulamaz kimse, tenim kamuflaj gibidir şehirde.

bırak ulan, deliye vuracağım. Bir zaman unutulan bir adam olacağım ama bir baba yüreği gibi sıkıca tutacağım. Geride bırakılım, geride kalacak ama beni bir bırak ulan, deliye vuracağım. Bir zaman unutulan bir adam olacağım ama bir baba yüreği gibi

0: Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: müjde veresin başım dardayken kaybolup gitti.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

kalem seni acıtsın istedim ama olmadı, yapamadım.

Beş kaş, dört duvar, üç kağıt, iki yüz, tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket ben doydum.

0: Starifan.
1: Zeyno.
2: Yusuf evde mi?
1: Evde. Çağırayım mı?
2: Bir zahmet anne.
1: Tamam. Yusuf. Yusuf.
3: Hayır.
1: Ne Zeyno otiye de bedeli.
3: Hayır anne. Çiye?
1: Zeyno otiye ne yapayım?
3: Zeyno? Zeyno. Ne oldu?
2: Yusuf. Her şey bitti. Ailem beni verdi.
3: Ne? Ne dedin?
2: Yüzüğü vermek için geldim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sarı pervecim diye tabi orta yatak artık.
2: Bu bana çok pes gelir ya.
3: Başka bir tane daha bileyim.
2: Ya sen zahmet etme, ben çalamam hocam karşısında.
3: Başka yani ben evin öptüm izin aldım da bir şey yapacağım bir şey yok değil mi hocam?
1: Onlar re okuyor yani.
2: Çok fazla değil.
1: Ya bir şey bağırma okuyor da bağırma.

milyon defa ağladım. Yıktın bütün umutlarımı. Beni kendinden mahrum bıraktın. Vurdun kapıyı, iz bile bırakmadın. Dönecek misin bir gün? Dönsen bile ne olacak ki?